kırılıp dökülelim, ister yok olup dirilelim, sevişmeden oyun.

0: unutmayın. Egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜK.
1: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sundu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
8: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
7: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
8: Kimse görmez. Hadi gidelim.
7: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
8: Ben anlamam. Sen karışma.
7: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
8: Sen karışma dedim.
7: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
9: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en güçlü şekilde yaşandığı özel günlerdir. Ancak trafikte yapılan küçük bir ihmal büyük acılara yol açabilir. Bu nedenle lütfen hız sınırlarına uyalım, emniyet kemerimizi mutlaka takalım, direksiyon başında telefon kullanmayalım, yorgun ve uykusuz şekilde araç kullanmayalım. Unutmayalım, en güzel bayram, sevdiklerinize sağ salim kavuşabildiğiniz bayramdır. Bu vesileyle aziz milletimizin ve tüm radyo, televizyon ve basın camiamızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlık, huzur ve güven dolu nice bayramlar diliyoruz. RATEM, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği, Vedat Gündoğan, RATEM Başkanı.

0: karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı hizmetlerinin dijitalleşmesinde önemli adımlar atıldığını belirterek bazı davalarda e-duruşma uygulamasının kapsamının genişletildiğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylarla çocukların dijital ortamda karşılaştıkları risklerin araştırılması komisyonu 4. toplantısını gerçekleştirdi. Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, çalışmaların kapsamını genişleteceklerini duyurarak komisyon üyelerine çalışma takvimini hatırlattı. Beyazıt, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bir çalışma ziyareti gerçekleştireceklerini, önümüzdeki hafta ise Cuma gününden başlayarak 4 gün boyunca Kahramanmaraş ve Şanlıurfa da yerinde incelemeler yapıp ilgili şahısların bilgisine başvuracaklarını açıkladı. Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Sıfır Atık Festivali bugün kapılarını ziyaretçilere açıyor. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sıfır Atık Vakfı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen Sıfır Atık Festivali, enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriği ile 4-7 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilerini Atatürk Havalimanı'nda ağırlayacak. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığı için 2027 mali yılı bütçe talebi ve diğer uluslararası konularla ilgili sorularını cevapladı. NATO zirvesiyle ilgili Temsilciler Meclisi üyelerine bilgi veren Rubio, Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine bizzat katılacağını söyledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3.516'ya, yaralı sayısının ise 10.674'e ulaştığını bildirdi.
1: Spor.
0: Trabzonspor'da yeni sezon planlaması kapsamında İstanbul'da bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Ertuğrul Doğan, As Başkan Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Takım Menajeri Emre Tok ve Teknik Direktör Fatih Tekke'nin katıldığı toplantıda hem geride kalan sezon hem de yeni döneme ilişkin yol haritası ele alındı. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in Elche'ye orta sahanın gerisinden attığı gol, İspanya La Liga'da sezonun en iyi golü seçildi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig Playoff yarı final serisinin ikinci maçında evinde konuk ettiği Anadolu Efes'i 73-72 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. 3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin 3. maçı 5 Haziran Cuma günü saat 20'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIB Voleybol Milletler Ligi'nin Brezilya etabındaki ilk karşılaşmada Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti. Milletler Ligi'ne galibiyetle başlayan Filenin Sultanları, Brezilya ekibindeki ikinci maçında bugün saat 22.30'da Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.574 lira 97 kuruş, Amerikan doları 45 lira 97 kuruş, euro 53 lira 50 kuruş, sterlin 61 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 39 sent, bir bitcoin 64.431 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.965 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sunar.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
2: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sundu.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Atatürk

aşk bana extra large, bana extra large, bana extra large. Gidim ama benim boyum kaç, benim kilom kaç, daha benim yaşım.

Benim de kalbimden bir çocuk düştü bu uçuruma. Kaldı orada. Sanki orada.

silahların olmadığı kadar geceler ki uslu ve puslu. Bir intikamın kaç şiddet seyrindeydim, 10.000 öfke. Kimin içindi, bir niçin, kinin dışında bir yolculuk. Bir intiharın ne kadar eşiğindeydim, bir uyku. Kimse ölmedi mi, kimse gitmedi mi, kalan yalan dolan hep bir talan. Bir yerinde kalbimden bir çocuk düştü bu uçuruma, kaldı orada. Sanki orada bir drama. Dur.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı hizmetlerinin dijitalleşmesinde önemli adımlar atıldığını belirterek bazı davalarda e-duruşma uygulamasının kapsamının genişletildiğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylarla çocukların dijital ortamda karşılaştıkları risklerin araştırılması komisyonu 4. toplantısını gerçekleştirdi. Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, çalışmaların kapsamını genişleteceklerini duyurarak komisyon üyelerine çalışma takvimini hatırlattı. Beyazıt, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bir çalışma ziyareti gerçekleştireceklerini, önümüzdeki hafta ise Cuma gününden başlayarak 4 gün boyunca Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yerinde

incelemeler yapıp ilgili şahısların bilgisine başvuracaklarını açıkladı. Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Sıfır Atık Festivali bugün kapılarını ziyaretçilere açıyor. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sıfır Atık Vakfı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçiriyor.

0: Verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle 4-7 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilerini Atatürk Havalimanı'nda ağırlayacak. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığı için 2027 mali yılı bütçe talebi ve diğer uluslararası konularla ilgili sorularını cevapladı. NATO zirvesiyle ilgili Temsilciler Meclisi üyelerine bilgi veren Rubio, Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine bizzat katılacağını söyledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3.516'ya, yaralı sayısının ise 10.674'e ulaştığını bildirdi.
1: Spor.
0: Trabzonspor'da yeni sezon planlaması kapsamında İstanbul'da bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Ertuğrul Doğan, As Başkan Zeyat Kafkas, Başkan Yardımcısı İbrahim Şahin Kaya, Takım Menajeri Emre Tok ve Teknik Direktör Fatih Tekke'nin katıldığı toplantıda hem geride kalan sezon hem de yeni döneme ilişkin yol haritası ele alındı. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in Elche'ye orta sahanın gerisinden attığı gol, İspanya La Liga'da sezonun en iyi golü seçildi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig Playoff yarı final serisinin ikinci maçında evinde konuk ettiği Anadolu Efes'i 73-72 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. 3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin 3. maçı 5 Haziran Cuma günü saat 20'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIB Voleybol Milletler Ligi'nin Brezilya etabındaki ilk karşılaşmada Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti. Milletler Ligi'ne galibiyetle başlayan filenin sultanları Brezilya ekibindeki ikinci maçında bugün saat 22.30'da Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.574 lira 97 kuruş, Amerikan doları 45 lira 97 kuruş, euro 53 lira 50 kuruş, sterlin 61 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 39 sent, bir bitcoin 64.431 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.965 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

geçtim bugün. Saçların dağıldı mı? Saatlerce oynadım durdum. Sabah ilk düşündüğüm dün, uykudan önce yine sen. Bugün yine rüyamda karşılaştık aniden.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı son iki haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7'si terör örgütü mensubu 698 kişinin yakalandığını, 4219 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 5-6 Haziran'da Bangladeş'i ziyaret edecek. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman'ın davetine icabetle 5-6 Haziran 2026 tarihlerinde Bangladeş'i ziyaret edecek. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka ödenmesine ilişkin düzenlemeyi iptal etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz nafaka düzenlemesine ilişkin verdiği iptal kararını adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli bulduklarını açıkladı. İzmir'in Narlıdere ilçesinde 8 yıl önce Dorukhan Büyükaşık'ın bir şantiyede ölü bulunmasına ilişkin daha önce 24 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında bir kişi daha yakalanıp gözaltına alındı. Antalya'da Mavi Akdeniz İnisiyatifi Projesi kapsamında Kaş ilçesindeki Kaputaş plajında dumansız sahil uygulaması hayata geçirildi. Uygulama kapsamında plajda sigara kullanımının azaltılması amacıyla sahilin arka bölümünde sigara içilebilecek özel alan oluşturuldu. Sigara kullanan tatilciler belirlenen bu alanı kullanırken plaj bölümü dumansız alan olarak hizmet verecek.
1: Spor.
0: Trabzonspor'da yeni sezon planlaması kapsamında İstanbul'da bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Ertuğrul Doğan, As Başkan Zeyat Kafkas, Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Takım Menajeri Emre Tok ve Teknik Direktör Fatih Tekke'nin katıldığı toplantıda hem geride kalan sezon hem de yeni döneme ilişkin yol haritası ele alındı. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in Elche'ye orta sahanın gerisinden attığı gol İspanya La Liga'da sezonun en iyi golü seçildi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig Playoff yarı final serisinin ikinci maçında evinde konuk ettiği Anadolu Efes'i 73-72 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. 3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin 3. maçı 5 Haziran Cuma günü saat 20'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIB Voleybol Milletler Ligi'nin Brezilya etabındaki ilk karşılaşmada Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti. Milletler Ligi'ne galibiyetle başlayan filenin sultanları Brezilya ekibindeki ikinci maçında bugün saat 22.30'da Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6574 lira 97 kuruş, Amerikan doları 45 lira 97 kuruş, euro 53 lira 50 kuruş, sterlin 61 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 39 sent, bir bitcoin 64.431 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.965 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

kafalara karıştım. Aleme küstüm, kendimle barıştım. Ne olurum diye hiç düşünme beni. Ben artık her şeye alıştım.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde düzenlenen Deniz Aslanı 2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı başladı. Tatbikatı Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ve 8 ülkeden 17'si yabancı olmak üzere 54 gözlemci takip ediyor. Tatbikat yaklaşık 500 askeri personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

0: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Balkan ülkeleri Genelkurmay Başkanları toplantısına katılmak üzere gitti. Selanik, Yunanistan'da Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret etti ve Selanik Başkonsolosumuz Sayın Serkan Gedik'le görüşme gerçekleştirdi ifadelerine yer verildi. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka ödenmesine ilişkin düzenlemeyi iptal etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz nafaka düzenlemesine ilişkin verdiği iptal kararını adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli bulduklarını açıkladı. Saadettin Saran ve kardeşi Kenan Saran, yasa dışı bahse teşvik etme suçundan yargılandığı davada 2'şer yıl 6'şer ay hapis cezasına çarptırıldı. Antalya'da Mavi Akdeniz İnisiyatifi projesi kapsamında Kaş ilçesindeki Kaputaş plajında dumansız sahil uygulaması hayata geçirildi. Uygulama kapsamında plajda sigara kullanımının azaltılması amacıyla sahilin arka bölümünde sigara içilebilecek özel alan oluşturuldu. Sigara kullanan tatilciler belirlenen bu alanı kullanırken plaj bölümü dumansız alan olarak hizmet verecek.
1: Spor.
0: Trabzonspor'da yeni sezon planlaması kapsamında İstanbul'da bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Ertuğrul Doğan, As Başkan Zeyat Kafkas, Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Takım Menajeri Emre Tok ve Teknik Direktör Fatih Tekke'nin katıldığı toplantıda hem geride kalan sezon hem de yeni döneme ilişkin yol haritası ele alındı. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in Elche'ye orta sahanın gerisinden attığı gol İspanya La Liga'da sezonun en iyi golü seçildi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig Playoff yarı final serisinin ikinci maçında evinde konuk ettiği Anadolu Efes'i 73-72 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. 3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin 3. maçı 5 Haziran Cuma günü saat 20'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIB Voleybol Milletler Ligi'nin Brezilya etabındaki ilk karşılaşmada Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti. Milletler Ligi'ne galibiyetle başlayan filenin sultanları Brezilya ekibindeki ikinci maçında bugün saat 22.30'da Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6574 lira 97 kuruş, Amerikan doları 45 lira 97 kuruş, euro 53 lira 50 kuruş, sterlin 61 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 39 sent, bir bitcoin 64.431 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.965 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Sizin aranızda hiçbir şey yok, değil mi?
1: Onun kalbi hala rüya için atıyor baba.
0: Ya bu devirde böyle seven kaldı mı be Eşref?
1: Sevda bu baba, sevda. Hem de kara sevda.
2: Sevda dediğin...

0: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sunar.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
0: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sundu.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında Esenboğa Havalimanı çevresi, zirvenin yapılacağı alan, protokol güzergahları ve delegasyonların konaklayacağı bölgelerde kırmızı alan uygulaması yapılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili ihtiyaç duyulan alanlara yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi ilerleyen günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Ayrıca teklifle Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda bazı düzenlemelere de gidilecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozitosu olan ambalajlar uygulamasıyla plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajları için vatandaşlara iade edilen teşvik bedelinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla 1 lira olacağını açıkladı. Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme uydusu TürkSat 6A'ya hizmete aldığını ve uydu ihracatçısı ülkeler kategorisine girdiğini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, şimdi 7A için kollarımızı sıvamıştık.

0: yapmadık dedi. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'a yönelik saldırıların sona erdirilmesine öngören savaş yetkileri tasarısının Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesini anlamsız bir oylama olarak değerlendirdi.
1: Spor.
0: Trabzonspor'da yeni sezon planlaması kapsamında İstanbul'da bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Ertuğrul Doğan, As Başkan Zeyat Kafkas, Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Takım Menajeri Emre Tok ve Teknik Direktör Fatih Tekke'nin katıldığı toplantıda hem geride kalan sezon hem de yeni döneme ilişkin yol haritası ele alındı. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in Elche'ye orta sahanın gerisinden attığı gol İspanya La Liga'da sezonun en iyi golü seçildi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig Playoff yarı final serisinin ikinci maçında evinde konuk ettiği Anadolu Efes'i 73-72 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. 3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin 3. maçı 5 Haziran Cuma günü saat 20'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIB Voleybol Milletler Ligi'nin Brezilya etabındaki ilk karşılaşmada Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti. Milletler Ligi'ne galibiyetle başlayan Filenin Sultanları, Brezilya ekibindeki ikinci maçında bugün saat 22.30'da Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6574 lira 97 kuruş, Amerikan doları 45 lira 97 kuruş, euro 53 lira 50 kuruş, sterlin 61 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 39 sent, bir bitcoin 64.431 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.965 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en güçlü şekilde yaşandığı özel günlerdir. Ancak trafikte yapılan küçük bir ihmal büyük acılara yol açabilir. Bu nedenle lütfen hız sınırlarına uyalım, emniyet kemerimizi mutlaka takalım, direksiyon başında telefon kullanmayalım, yorgun ve uykusuz şekilde araç kullanmayalım. Unutmayalım, en güzel bayram, sevdiklerinize sağ salim kavuşabildiğiniz bayramdır. Bu vesileyle aziz milletimizin ve tüm radyo, televizyon ve basın camiamızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlık, huzur ve güven dolu nice bayramlar diliyoruz. RATEM, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği, Vedat Gündoğan, RATEM Başkanı.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Hazır mıyız arkadaşlar? 3'te başlıyoruz. 1, 2,

bu hoşça kal dura. Dur artık. İniyorum. Biletimi kestim ben. Kendime dönüyorum. İkimiz ayrı yolda. Artık sana elveda. Bitti artık o rüya. Ben artık gidiyorum. İşte bomboş elimle, paramparça kalbimle, o en suskun dilimle senden ayrılıyorum.

Şarkılar kanar beni. Sokaklar sarar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum. Şifasız kaldı yaram. Atıldı aşkla aram. Bize mutluluk haram. Bunu da biliyorum. Yasakladım gölgeme. Yasakladım kalbime. Döner diye bekleme. Ben artık gidiyorum. Kalmasın dudak izin. Silinsin parmak izin. Sonu yok sevgimizin. Kalbimden söküyorum. Ben artık gidiyorum.

0: 95.5.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında Esenboğa Havalimanı çevresi, zirvenin yapılacağı alan, protokol güzergahları ve delegasyonların konaklayacağı bölgelerde kırmızı alan uygulaması yapılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili ihtiyaç duyulan alanlara yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi ilerleyen günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Ayrıca teklifle Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda bazı düzenlemelere de gidilecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozitosu olan ambalajlar uygulamasıyla plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajları için vatandaşlara iade edilen teşvik bedelinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla 1 lira olacağını açıkladı. Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme uydusu TürkSat 6A'ya hizmete aldığını ve uydu ihracatçısı ülkeler kategorisine girdiğini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, şimdi 7A için kollarımızı sıvadık dedi. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'a yönelik saldırıların sona erdirilmesini öngören savaş yetkileri tasarısının Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesini anlamsız bir oylama olarak değerlendirdi.
3: Spor.
2: Trabzonspor'da yeni sezon planlaması kapsamında İstanbul'da bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Ertuğrul Doğan, As Başkan Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcısı İbrahim Şahin Kaya, Takım Menajeri Emre Tok ve Teknik Direktör Fatih Tekke'nin katıldığı toplantıda hem geride kalan sezon hem de yeni döneme ilişkin yol haritası ele alındı. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in Elche'ye orta sahanın gerisinden attığı gol İspanya La Liga'da sezonun en iyi golü seçildi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig Playoff yarı final serisinin ikinci maçında evinde konuk ettiği Anadolu Efes'i 73-72 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. 3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin 3. maçı 5 Haziran Cuma günü saat 20'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIB Voleybol Milletler Ligi'nin Brezilya etabındaki ilk karşılaşmada Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti. Milletler Ligi'ne galibiyetle başlayan filenin sultanları Brezilya ekibindeki ikinci maçında bugün saat 22.30'da Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6574 lira 97 kuruş, Amerikan doları 45 lira 97 kuruş, euro 53 lira 50 kuruş, sterlin 61 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 39 sent, bir bitcoin 64.431 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.965 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli

Çevreleri Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

0: 1-2.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Diyarbakır mıymış, adı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Muhammed Sida Kesici bir Diyarbakırlı. Murat İnce amcasına hayırlı yayınlar diliyor. Ellerinden öpüyor, gözlerinden öperim Sidar. Remzi Kesici ağabeyine çok çok selamlarını iletiyor. Ellerinden öpüyor Kadir Duman, Rasim Duman, Fırat Karayazı, Murat Sönmez, Halil Daş, Namı Diyar Arap ağabeyine, Atalay Karaca, İsmail Çolak, Yusuf Kali, Doğan Tepeli Aliş, Eren Öztaş, Sipan Aydın, Barış Balcı, Yarasa, Fırat Korkmaz, Yasin Akbaş, Paşa Lapoda'yı, Mesut Özcan'a selamlarını gönderiyor. Kader yoldaşları Furkan Kaplan, Deniz Öztaş, Fatih Gülsel Özceylan'a, Yunus Emre Çakır'a, Baber Demir'e, Halil Özdemir'e ve dinleyen bütün abilerine, kardeşlerine ve dostlarına çokça selamlarını gönderiyor. Ahmet Kara'dan Bahtiyar şarkısını armağan ediyor. Özellikle ben de Caney'de, Emre Alkış'la, Sidar'da, Diyarbakırlı Remzi Kesici kardeşimize armağan ediyoruz. Açın radyolarınızın sesini.

sirenler içinde, aheller üstünde, çiçekler içinde. Geçiyor önümden sirenler içinde, aheller üstünde, çiçekler içinde. Dudağında yarım bir sevdanın hüsnü, aslan gibi göğsün türküler içinde. Dudağında yarım bir sevdanın hüsnü, aslan gibi göğsün türküler içinde. Rastlardım avluda hep volta atarken, cigara içerken yahut coplanırken. Rastlardım avluda hep volta atarken, cigara içerken yahut coplanırken. Kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Diyarbakırlıymış adı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış adı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış

vardı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Beni test saldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsan etse üstüne gitmişler. Mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Ne yapsan etse üstüne gitmişler. Mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Gazetede çıktı üç satır yazıyla. Uzamış sakalı çatlamış sazıyla. Gazetede çıktı üç satır yazıyla. Uzamış sakalı çatlamış sazıyla. Birileri ona ölmedin diyordu.

merhaba. Abi iyi yayınlar. Sıla Sayın ben. Ciğerim cesur Cihan Yılmaz'a sıradaki tüm kalbe dokunan parçaları armağan ediyorum. Ben Allah'tan çiçek istedim. O bahçesini nasip etti. Onu çok seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Can bacım Ece Sucu'a da çokça özlem ve hasretle kucaklıyorum. Can bacım Ece Sucu'yu da çokça özlem ve hasretle kucaklıyorum. Çok az kaldı dostum, sabır diyor. Sıla Sayın ben demiş sevgili Sıla kardeşim. Ciğerim cesur Cihan Yılmaz'a sıradaki tüm kalbe dokunan parçaları armağan ediyorum. Ben Allah'tan çiçek istedim. O bahçesini nasip etti. Onu çok seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Can bacım Ece Sucu'ya da çokça özlem ve hasretle kucaklıyorum. Can bacım Ece Sucu'yu da çokça özlem ve hasretle kucaklıyorum. Çok az kaldı dostum, sabır.

0: Eylem kardeşimiz Van'a mesaj göndermiş. Özlemin en ağrısı sana. Sıradaki parça ailenden sana gelsin. Seni seviyoruz demiş. Eylem kardeşimiz Van'da olan M.Ç'ye. Özlemin en ağrısı sana. Sıradaki parça ailenden sana gelsin. Seni seviyoruz mesajını göndermiş. Ümit ediyorum ki bu M.Ç isimli kardeşimiz Van'da Eylem Hanım sizin bu mesajınızı algılamıştır. Açık adresleri, detayları, koğuşları, tipleri, cezaevlerini bunları söyleyemiyoruz. O söyleyemediğim yerler içeride ve dışarıdaki kardeşlerimizin can güvenliğine yasaklı sözcükler. O yüzden söyleyemiyorum. Eylem kardeşimiz Van'a selamını gönderdi. Kime? M.Ç. Malatya. Kısaltarak söylüyorum. Çorum. M.Ç. Özlemin en ağrısı sana. En ağrısı sana. Sıradaki parça ailenden sana gelsin. Seni seviyoruz. Mertcan Kartal abim selamünaleyküm. Bir şarkı istemişsin Mertcan. Şarkının panelinde olması için şarkı bölümünden seni yapman gerekiyor. Tekrardan girip yapabilirsin. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği. Mertcan benim panelime otomasyon sistemde şarkının düşmesi için ikinci sıradan isteğini yapman gerekiyor. Mediamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Gönder gelsin. Mertcan Kartal abim selamünaleyküm. Sıradaki şarkılar bütün kader birliği yaptığım kardeşlerime gelsin. Özgür günlerde inşallah mesajı geldi Mertcan Kartal'dan. Furkan Semih Şenol'dan can dostları Ersoy Ağırcan, Namı Diğer, Haymanalı Kürdo, Can Tekin Kılıççı, Muhammed Taha Kılıççı, Adem Aydoğdu, Ferdi Kızıltepe, Emre Dobada, sabredin yarınlar günleri unutturacak, selam olsun mesajı geldi.
1: Dile gelse zalim toprak söylese derdim.
0: Muhammed Sefa Arıcı, merhabalar. İhanetin tahtını özgürlük bozacak. Özgür Bozkurt, Özal Genç, Fırat Gezici, Şentepeli Ahmet Gökalp, Serhat Can İnce, Berk Büyük Kömürcü'ye selamlar olsun dedi Muhammed Sefa Arıcı. Serhat Karakaya, dostlarım Uğur Özbek, Ferhat Kılıç, Sedat Özlemiş, Bahattin Öcal, İbo Can, Fırat Demirkol, Emircan Kaçar, Serhat Uğur, Azat Bilici, Haydar Çatlıbal ve Kral Mario'ya selam dedi. Ve Ferhat Karakaya diğer bir mesajıyla devam etmiş. Abim Barış Kurtulduk, dostlarım Yunus Emre Tamkoç, İrfan Ünalan, Tony Montana, Orkun Karacaoğlan, Leo selam olsun. Bizim kitabımızda vefa bilmeyene sadakat gösterilmez mesajı geldi. Muhammed Sefa Arıcı kardeşim demiş ki iyi yayın.

günler. Muhammed Sefa Arıcı'nın ailesi olarak onu çok seviyoruz. Hep aklımızda, dualarımızda, hiç eksik etmiyoruz. Ben ablası Fatma olarak ona selam olsun dedi. Can Tekin Kılınç Doğan, düzeltiyorum, Can Tekin Kılınççı'dan değerli abileri şeref

Meta Kılıççı, Volkan Kılıççı'ya bolca selam, sıradaki şarkılar armağan olsun. Efendim, mediamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği, gönderin gelsin. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Her türlü soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için 552-711-7490 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. Dursun Cihangir abiyinden bir mesaj var yine. Mustafa Onur Dursun, Osman Okya, Serhat Karakoyun, Veysel Can Yıldırım'a çokça selam var. Cihangir Dursun abeyimin, Mustafa Onur Dursun, Osman Okya, Serhat Karakoyun ve Veysel Can Yıldırım'a çokça selamları var. Selam olsun bir kere daha Cihangir Dursun'dan.

Süleyman Şahin'in bugün aynı şarkıyı ikinci kez istediğini görüyorum. Selam olsun kendilerine. Sanırım ilkini dinleyemediler. Yani aile dinleyemedi ama gönderdikleri kardeşlerim muhakkak dinlediler. Öyle ümit ediyorum. Tüm dostlarıma Gökhan Doğanay Burak şarkısı armağan olsun. Yolumuz ayrı düşse de gönlümüz bir. Dostluk dediğin zor günlerde belli olur. Selam olsun tüm dostlara. Süleyman Şahin'in isteği yayında efendim. Gökhan Doğanay Durak'la geldi. Tüm dostlarıma dedi Süleyman Şahin. Gökhan Doğanay'dan Durak şarkısı armağan olsun. Yolumuz ayrı düşse de gönlümüz bir. Dostluk dediğin zor günlerde belli olur. Selam olsun tüm dostlara diyor Süleyman Şahin.

Hangi duraksayım? Hangi tarafsayım? Yönümü bulamıyorum. Anamın gözü yaşlı, sevdiğim o kadın telaşlı. Sonumu göremiyorum. Bağırdım duymadılar, sanki sağır oldular. Yavrularım, çocuklarım hasret kaldılar. Çırpındım, çok çırpındım, çıkamadım. Kendimi sorguladım. Fakat suçlu kim? Suçlu kim? Bulamadım. Suçluyu bulamadım.

Efendim gece devam ediyor. Namı diğer Haymanoğlu Kürdo Ersoy Ağırcan'dan can dostları Furkan Semih Şenol, Can Tekin Kılıççı, Enes Bağırız, Çetin Aytaç, Görkem Çetinkaya, Tarık Bülgör, Abdullah Kızmaz, Abdülkadir Denek, Volkan Coşkun, Hakan Şişman, Hakan Kılıç, gökyüzünde kuşların rotasını çizen Allah yeryüzündeki kullarını da yolsuz bırakmaz. Haymanoğlu Kürdo'dan bizi tanıyan bütün dostlara selam olsun. Berat Doğan, değerli kardeş, şarkıyı değiştirmeni rica ediyorum. Aynur Polat, Esmerim adlı şarkıyı çalamıyoruz. Form, yani müzik playlistlerimize uygun değil. Etik kurumdan geçmeyen şarkılar arasında Aynur Polat, Esmerim, bilgin olsun. Yayınlarımızda arkadaşlar Türkçe şarkılar seçmek zorundayız. İdeolojik olamaz, argo ve yasaklı sözcüklerden oluşmuş olamaz ya da herhangi birini barındırıyorsa içinde herhangi bir sözcüğü dahi çalamayız. Yasak, bilginiz olsun. Berat Doğan'dan rica ediyorum 552-711-7490'a başka bir şarkı seçip göndermesini. Berat Doğan'dan rica ediyoruz 552-711-7490. Aynı Polat Esmerim şarkısı yerine başka bir şarkı seçmenizi rica ediyorum değerli kardeş. Berat Doğan, inşallah duyuyorsun. 552-711-7490. Fatma Bayat kardeşimiz demiş ki, canım sevgilim MÇ, sen 5 yıldır tanıyorum, 40 yıldır aşığım, tanıdığım en güçlü adamsın, çok güzel günlerimiz olacak, seni seviyorum. Şarkım Seyfi Doğanay'dan Fatma.

Fatma Bayat'ın mesajı: canım sevgilim MÇ, sen 5 yıldır, seni 5 yıldır tanıyorum, 40 yıldır aşığım, tanıdığım en güçlü adamsın, çok güzel günlerimiz olacak, seni seviyorum. Şarkım Seyfi Doğanay'dan Fatma demiş değerli kardeşimiz, sanırım bana gönderiyor yine. Geldi şarkı. Canım sevgilisi MÇ'ye armağan olarak geliyor Fatma Bayat'tan. Seyfi Doğanay söylüyor Fatma.

aynı Fuat'la değiştirdi Berat sağ olsun. Gökhan Doğanay Yolundayım adlı eserle değiştirdi şarkı yayında. Berat Doğan dedi ki Haluk Kaya'dan Can abisi Hüseyin Kaya, Mahmut Polat, Alparslan Polat, Sadullah Tuyan'a selamlar olsun. Gökhan Doğanay'dan Yolundayım parçasında armağan ediyorum dedi Berat Doğan. Haluk Kaya'dan Can abisi Hüseyin Kaya, Mahmut Polat, Alparslan Polat, Sadullah Tuyan'a selamlar olsun. Gökhan Doğanay'dan Yolundayım parçasını armağan ediyorum dedi Berat Doğan. Teşekkür ederim kardeşim.

0: Efendim gece devam ediyor. Ümit'te de selamünaleyküm, ben Büşra Camgöz. Gerede olan eşim ve abilerim Alpay Camgöz, Haris Erol, Kurtar ve Nuh Kurtar'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Bu kalp seni sevdi. Birden fazla şarkı seni bulmuş kardeşimiz.
1: Ne zaman
0: sevgili Büşra Can Göz, selam olsun. Geride de bizi nerede

Nereden dinliyorsunuz onu da merak ettim. Gereden neresine dinliyorsunuz? Hangi istasyondan dinliyorsunuz merak ettim açıkçası. Bolu Radyo 14 yayınımızı veriyorsa şu an evet Gereden dinliyor olma ihtimaliniz yüksek. Nuşa Can Göz, Gereden olan eşi abileri Alpay Can Göz, Halis Erol Kurtar ve Nuh Kurtar'a sıradaki şarkıları armağan ediyor. Nuşa Can Göz, değerli kardeşim, şöyle şarkı isteklerini çalabilmem için şarkı isteği bölümünden isteğini yapman lazım. Normal mesaj yazmışsın ve her defasında sadece bir şarkı isteyebilirsiniz. Bir panelde bir defa şarkı isteyebilirsiniz. Mediamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Mesaj bölümünün şarkı isteğinde bulunamazsınız, haberiniz olsun. Mediamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği, gönder gelsin. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarının içinde 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. 552-711-7490. Murat Atik demiş ki Uğur Karakuş, neden Allah'ım, kardeşlerime tekrar selam olsun. Murat abi, bu sefer de gol değilse canlı yerim. Batuhan Öztürk kardeşimin demiş. Ne zaman değil. Doğru şarkı. Uğur Karakuş, neden Allah'ım. Murat Atik istemiş. Kardeşlerime tekrar selam olsun. Murat abi, bu sefer de mi gol değil diyor. Bu sefer de gol değilse canlı yerim. Batuhan Öztürk kardeşimin demiş.

Yusuf İbiş kardeşimin iki mesajı var. Birinde şarkı isteği de var. İkisini bir bağlayıp gönderelim. Selamünaleyküm, ben Yaşar İbiş. Yozgat'ta kader birliği yaptım bütün kader mahkumlarına. Bu arada Yozgat deyince bir Yozgat efemimizi de kontrol edelim. Yayınımız Yozgat'ta sıkıntısız devam ediyor yıllardır, 6 yıldır. Koray Bulut kardeşime ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Evet. Yozgat bizi iyi dinlesin. Yozgat'a geliyor bu istek.

Yusuf İbiş kardeşimin panelinden. Selamünaleyküm, ben Yaşar İbiş. Yozgat'ta kader birliği yaptığım bütün kader mahkumlarına ve en başta aslan yeğenim M. Faruk Bilgeç'in doğum günü kutlu olsun. Bugün değilse elbet bir gün, özgür günlerde yaşayamadığımız bu günlerin hesabını vefasız dostlardan soracağız. Ahmet Kaya, doğum günün kutlu olsun parçası armağan olsun denmiş. Hemen peşine de Yusuf İbiş'ten bir mesaj daha gelmiş. Selamünaleyküm, ben Yaşar İbiş. Yusuf İbiş panelinden Yaşar İbiş yazıyor. Ve aleykümselam değerli kardeşim Yaşar İbiş. Yaşar İbiş ne diyor? Yozgat'ta kader birliği yaptığım bütün kader mahkumlarına ve en başta aslan yeğenim M. Faruk Bilgeç'in doğum günü kutlu olsun. Tolga Balıkçı, Fırat Torak, Yunus Serdal, Serkan Aktürk, Serdal Torun, Ferhat Karaman, Bayram Kartal, Kerim Yalçınkaya, Can Çelik, Berat, Samet Emrah, Serkan Aktürk, Ünsal Karaer, Yusuf Öcal, İbrahim Canbel, Oğuzhan Yılmaz, Emre Eroğlu, Halil Eyüboğlu, Ahmet Gül'e selam olsun mesajı ikinci mesajdı. Biz ilk mesajda şarkıyı gönderelim. Yaşar İbiş, Yozgat'ta kader birliği yaptım. Kader birliği yaptım bütün kader mahkumlarına ve en başta aslan yeğenim M. Faruk Bilgeç'in doğum günü kutlu olsun. Bugün değilse elbet bir gün, özgür günlerde yaşayamadığımız bu günlerin hesabını vefasız dostlardan soracağız. Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun parçası armağan olsun demiş değerli kardeşimiz Yaşar İbiş. M. Faruk Bilgeç'in de yeğeninde doğum gününü tebrik ediyor ve Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun şarkısını da armağan etti. Gece daha yeni başladı diyebilirim vallahi. Daha bile deyim buradayız arkadaşlar. 1,5 saat yayınımız var. Hadi gönderin mesajlarınızı, gelsin bakalım.

Efendim, kentin en özel istasyonundan Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız. Merhaba, kolay gelsin. Ben Yiğit Adnan Koçar, Ayaş Sinanlı kasabasından sessiz günler geçiriyoruz. Ses getirecek yarınlar için Aslan Babam, Tahsin Koçar'a ve kirvelerim Emre Altınışık, Turan Ünal, Gürkan Kara, kardeşlerim Vahdet Harmancı, Yaşar Uçar, selam olsun babacığım. Annem seni çok seviyor, her şeyi senin için yapıyor, İyi ki varsın. Tahsin Koçar, Tahsin'in Hazalı şeklinde geldi mesaj. Yiğit Adnan Koçar, Ayas Sinanlı kasabasından bize yazıyor değerli dostlar. Ankara'nın ilçelerinden. Şöyle bir mesaj var, parantez içinde, antır parantez içinde. Sessiz günler geçiriyoruz, ses getirecek yarınlar için. Aslan Babam, Tahsin Koçar'a ve kirvelerim Erman Altınışık, Turan Ünal, Gürkan Kara, kardeşlerim Vahdet Harmancı, Yaşar Uçar'a selam olsun. Babacım, annem seni çok seviyor, her şeyi senin için yapıyor, İyi ki varsın. Tahsin Koçar, Tahsin'in Hazalı şeklinde mesaj geldi. Ve bir video var, Serkan Rençber'den.

0: Baroş'a. Videoyu da, önce videoyu mu izlettireyim acaba? Önce videoyu izlettiriyor tam bakanın yönlendirmesi. Önce videoyu izleteyim, sonra mesajları okuyacağım ben. Sanatçı kardeşim Serkan Rençber sanırım bir mesaj göndermiş. Ne diyor bakalım?
1: Baroş'um, benim aslan kardeşim. Seni çok seviyorum. Bu şarkıyı da senin için okuyorum. Kimse beni anlamıyor, ben derdimi kime yanam? Kimse beni anlamıyor, ben derdimi kime yanam? Akbabalar dört dönüyor, ben derdimi kime yanam? Ulan akbabalar dört dönüyor, ben derdimi kime yalan? Benden sana gelsin canımın için, seni seviyorum.
0: Baroş'a değerli kardeşim Serkan Rençber'den çok anlamlı bir şarkı bu. Ulan diyor, ben derdimi kime anlatam, kime yanım? Çok güzel ya. Peki devam edelim. Mesajın devamında neler var bakalım. Serkan Rençber'in mesajı da böyleydi. Selamünaleyküm, ben Baroş, kardeşlerim Görkem Özen, Gürkan Kara, Cezmur Yılmaz, Yasin Uzun, Hüseyin Asul, Çayan Barış, Baran Özbaş ve Aslan Dayım Erman Altın Işık, Aslan Kirvem Tahsin Koçar ve abilerim Bora Kaplan, Deniz Çam, Deniz Can Göz, selam olsun İbrahim Şahin ve dostlarına başsağlığı diliyorum. Mesajı geldi. Selamünaleyküm, ben TC'nin dayısı Erman Altınışık. Kardeşim Baroş'a ve Aslan Kirvem Tahsin Koçar'a selam olsun. Dostunuz dostum, düşmanınız düşmanımdır. Ben TC'nin dayısı Erman Altınışık. Kardeşim Baroş'a ve Aslan Kirvem Tahsin Koçar'a selam olsun. Dostunuz dostum, düşmanınız düşmanımdır. Ve aleyküm selam Erman Altınışık.

Neşe Genç kardeşimin bir mesajı var. Neşe Genç ne demiş bakalım hemen. Kardeşim Musa Genç için sana sözüm olsun. Bir gün görüşe değil, seni almaya geleceğim. Elbet bir gün aslan kardeşim. Ben, biz senin arkandayız. Seni çok seviyorum canım dedi Neşe Genç. Kardeşim Musa Genç'e böyle seslendi. Arkadaşlar mesajınızı medyamesaj.com üzerinden almaya devam ediyorum. Yaklaşık 70 dakikamız var. 1 saat 10 dakika gece 1'e değin yayınlarım devam ediyor. Medyamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Medyamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği gönder gelsin. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için de 552-711-7490 TR Ajansı arayın efendim. Bütün bir hafta ve hafta sonları bütün saatlerimiz akşam 7'den gece 1'e değin süren programlarımızın bütün saatleri şu an boş. Herhangi bir saate sponsor olabilirsiniz. 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. 552-711-7490

Efendim, Elbistan'da ciğerci kardeşler artık hizmet veriyor. Ciğerci kardeşler tabelasıyla, biliyorsunuz daha önce Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde olan ciğerci Şükrü Usta tabela değiştirdi. Ciğerci kardeşler oldu. Aynı adreste artık Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde Elbistan'da kim var? Ciğerci kardeşler var. Arkasında kim var? Halis Sançer. Efendim sabah 11.30 gece 10 aralığında ister gelerek ister alo diyerek Elbistan ve civarında ciğerci kardeşlerden ciğer yiyebilirsiniz. Ciğerlerim diyoruz. Ve Instagram'da ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasını özellikle takip etmenizi rica ediyorum. Telefon numarası orada var çünkü. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını takip et. İster alo de, ister gel ye. Nasıl istersen. Ciğerci kardeşler Ali Sançer'in dinleyen bütün dostlarımıza çok selam var. Sıradaki en güzel şarkıları da armağan ediyor dinleyenlerimize.

0: Sizler de elinizi çabuk tutun, gönderin gelsin şu şarkılar. Nerede kalmıştık? Ne demiştik? Programın başlarında bazı insanlar hayatımızdan gitmez. Sadece biraz daha geri dönmezler. Ha? Öyle miydi?
1: Evet.
0: Bir hatırlatma daha yapayım arkadaşlar. Ola ki bulunduğunuz bölgede daha evvelce dinlediğiniz online web sitelerinde X Radyo'dan eğer şu an yayın dinleyemiyorsanız her zaman B planınız muratince.net olsun. muratince.net web sitemden de yayınlarımızı pırıl pırıl dünyanın her yerinden yayın saatlerinde dinleyebilirsiniz. Akşam 7 gece 1 aralığında muratince.net'ten de pırıl pırıl dinleyebilirsiniz. Bazı insanlar hayatımızdan gitmez. Sadece bir daha geri dönmezler. İşte insanın kalbini en çok yoran gerçeklerden biri de bence budur arkadaşlar. Çünkü bazı vedaların ardından kapı kapanır. Ama özlem kapanmaz. Yıllar geçer, mevsimler değişir, saçlara aklar düşer, takvimler eskir. Ama insanın içinde bazı isimler hiç yaşlanmaz. Bakın dostlarım, hayatta öyle insanlar vardır ki onlarla son konuştuğunuz günü hatırlayamazsınız belki. Ama onların yokluğunu her gün hissedersiniz. Çünkü ayrılığın tarihi unutulur. Ama eksikliğin hissi unutulmaz. Bir sandalye boş kalır, bir bayram eksik geçer. Bir haber geldiğinde aramak istediğiniz ilk kişi artık ulaşılmayacak yerdedir. Ve insan işte o zaman anlar. Özlemek, bizi görmek istemek değildir sadece. Özlemek, bir zamanlar hayatına anlam katan bir duygunun eksikliğini hissetmektir. Dostlarım, bazı insanlar gider ama onların ardından evin ışığı değişir, sokağın rengi değişir, çayın tadı değişir, akşamların sessizliği değişir. Çünkü bazı insanlar yalnızca bir insan değildir, bir iklimdir, bir huzurdur, bir sığınaktır. Ve elbette o sığınak çekildiğinde insan kendini dünyanın ortasında biraz açıkta hisseder. Biraz savunmasız, biraz üşümüş. Belki de bu yüzden bazı özlemler de geçmez işte. Çünkü özlenen şey bir yüz değil, bir histir, bir güven duygusudur. Bir İyi ki varsın hissidir. Bir insanın yanında dünyanın daha katlanılır olmasıdır. Ben de gariptir dostlarım. Hayatımızda olmayan bazı insanlar, hayatımızda olan birçok insandan daha fazla yer kaplar içimizde.

Çünkü sevginin ölçüsü mesafe değildir. Zaman da değildir. Sevginin ölçüsü kalpte bıraktığı izdir. Bu yüzden bazı isimler silinmez, bazı hatıralar eksilmez ya da eskimez diyelim. Bazı dualar yarım kalmaz ve insan bazen gece arası durup dururken, gözleri dolarken anlar bunu. Bir fotoğraf değildir onu ağlatan, bir şarkı değildir, bir cümle değildir. Aslında onu ağlatan şey, bir zamanlar çok güzel olan bir şeyin artık sadece hatıra olarak kalmış olmasıdır. Ama dostlarım, bu gecenin içinde bir umut da var. Çünkü gerçekten sevilen insanlar kaybolmaz. Belki bu dünyadan çekilirler. Belki yollar ayrılır. Belki bir daha aynı sofrada buluşulmaz. Ama kalbe dokunmuş bir insanın izi kolay kolay silinmez. Ve belki de insanın gerçek ömrü burada başlar. Arkasında bıraktığı sevgide, kendisinden sonra devam eden dualarda ve yıllar geçse de unutulmayan güzelliklerde. O yüzden bu gece özlediklerimizi hüzünle değil, sadece şükürle danalım, olur mu? Çünkü onları özleyebiliyorsak demek ki bir zamanlar gerçekten sevmişiz. Ve insanın hayatındaki en büyük zenginliklerden biri de budur. Bir gün dönüp baktığında iyi ki kalbime dokunmuşlar diyebileceği insanlar biriktirebilmek. Haksız mıyım arkadaşlar?

Yusuf İliş kardeşim bir istekte daha bulunmuş, sağ olsun. Selamünaleyküm, ben Yaşar İliş. Yozgat'ta kader birliği yaptığım bütün mahkumlara selam olsun. Kulu derin ama biz Hazreti Yusuf değiliz. Lakin Yusuf'un Rabbi bizim de Rabbimiz. Unutma ki İki aslan oğlun da her zaman senin arkanda. Güzel günler bizi bekliyor. Bu eser, özellikle bu eser

Manfalk Bilgeç'e ve kızım Pembe Sude'ye, Nevin Doğanay'dan benim seni görmem lazım, armağan olsun mesajı geldi. Toparlayalım şöyle tekrardan. Ben Yaşar İbiş, Yozgat'ta kader birliği yaptığım bütün mahkumlara selam olsun. Kuyu derin ama biz Hazreti Yusuf değiliz. Lakin Yusuf'un Rabbi bizim de Rabbimiz. Unutma ki iki aslan oğlum da her zaman senin arkanda. Güzel günler bizi bekliyor. Bu eser M. Faruk Bilgeç'e ve kızım Pembe Sule'ye gelsin. Nevin Doğanay, benim seni görmem lazım. Evet, Hazreti Yusuf'un Rabbi senin de Rabbin, benim de Rabbim. O kuyudan Yusuf'u çıkartan Rabbin seni oradan mı çıkartmayacak? Yeter ki ya Fettah adına Rabbimi sarılsın.

0: İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Adı Kader'di. Kadersizliği adında gizliydi. Tanıştığımızda henüz 16'sındaydı. Sapsarı saçları, masmavi gözleri vardı. Yanakları al al, dudakları kirazdı. Gül dalında açmamış goncaydı. Kirli bir el değmişti beyaz ufuklarına. El ki kırılası, yok olası, kahrolası, hain bir niyetin çirkin soytarısı. Simitlerimi satıyordum Kilo sahilinde. Kaderimin susam taneli simitlerini. Sabahtı. Güvercinler, serçeler yaylımdaydı. Bir gevrek demişti mavi gözlü kadın. Bir gevrek simitçi demiş.

yorgun bakıyordu. Sarı dalgın saçları sonsuz ufuklara yeni sahiller çiziyordu. Yanına oturmamı istedi. Okul çıkışıymış. Kader dalgın ama yarınlara umutlu. Sarı mavi kaldırımlarda evine yürüyormuş. Çakal surat kaldırımdan kapmış kaderi. Çok ağlamış, yalvarmış, aman dilemiş. Sonra susmuş kader, kadersizliğine polis abi. Kaderi tanıdığımda bir dilberdi. Gözleri masmavi, hayalleri kapkara. Ama kalbi halen tertemizdi. Tesadüfen kaderine mazhar olmuş, kirletildiği yılları duymuş, kahrolmuştum. Yeter isimli kadının 10 yıldır sermayesiymiş. İçeriye de bir hayli borcu varmış. Adım Kader, lakin kaderin neresindeyim bilmiyorum simitçi. Okul çıkışından beri canımın acımadığı bir anı hatırlamıyorum. 10 paraya satıldı kaderim bozuk para niyetine. 16'mda hayatım karartıldı, gücüm yetmedi. Durduramadım, kurtulamadım simitçi. Pembe kaldırımlarda takunya kafalı, hamam bakışlı, salyangoz duruşlu ve çakal suratlı bir keş. Sizi tahrik ettim. Siz hiç kendinize aykırı oldunuz mu? Ve siz durup dururken sarı sıcak mavi bir masumun kanına girdiniz mi polis abi? Bir ara ikimiz de sustuk. Birden kader, bazen at kendini diyorum şu serin sulara, kios beni tutar mı diye boğuk bir sesle koyu maviye bakarak iç geçirdi. Ve o sakinliği yok edercesine bir ses: yürü lan kahve. Kader ağlıyor, benim burnum kanıyordu. Simitlerim kaderin gözyaşlarıyla buluşuyordu. Kanayan burnuma değil de polis abi, kaderin yediği silliğe ağlıyordum ben. Yapma dedim bir surata. Vurma, dur dedim, durmadı. Kaybol lan, gebertirim dedi. Ve elini beline götürüp silahını çekti. Kader 16'sında vurulmuştu. Bugün 26'ydı. Ve ben 16'sında bir çocuktum. 16'sında genç kızlık hayallerini, yarınlarını kaybetmiş bir kaderi dinliyordum. Ben kaderi 16'sında tanımıştım ama o 16 değildi. 26'da polis abi. O gün tası tarağı bocalanmıştım. Suratı it iskelesi, bakışları hayvan ötesi cani. Hırsından rüzgar parçalanıyor, sular yırtılıyordu. Dinmiyordu öfkem, ne kadar vurursam vurayım çirkin suratını. Uzatmayayım polis abi, dayanamadım bu cendere. Cebimdeki fal çatayı çıkartıp şah damarını kesince danalar gibi böğürmeye başladı iç surat. Hiç pişmanlık duymadım, hayata aykırı hissetmedim. Çünkü gözleri gidiyordu kaderin. Çünkü iç soyunun çırpınması, tiril tiril titremesi, oluk oluk kanın akması, bir ömrün en kahpe, en aşağılık duygularla kirletilmesini temizliyordu. Dahası kader gözlerini yumarken polis abi, başı dikti. Yüzünde belirgin bir tebessüm vardı. Neticede kaderin gözlerinden bir defa göç etmiştim. Ve kaderin gözyaşları Kilios'un poyrasına ve derin mavilerine karışmıştı bir kere. Benim kaderimde müebbet yazılsa ne yazar polis abi? Yaz polis abi. Bir hayata son verdim suçluyum. Mutluyum en azından bir kader yaşıyor. Ha polis abi, simit tablamı size emanet. Çıkarsam bir gün kaderimin simitlerini yine satacağım. Issız ve tenha parklarda

Tadın düşmese de benim dilimde seni unutmaya çalışacağım. Kalbin titrese de hep hasretinle sensiz yaşamam.

Bir bisiklet için kurdum hayallerde. Hep sen suçluydun çocuk yüreğimde. Nereden bilebilirdim? Yokluk, ah yokluk, adamlığı bozar baba. Yoksa hangi baba istemez bir çocuğa gökkuşağına çengel atıp bir sal yapıp kaydırmayı? Yıllar geçiyor baba, yaşlılık saçlarına düşüyor, derin izler yüzüne, dökülen dişlerine, kalbine vuruyor ve dizlerine yıllar. Ömrün, ömrün en orta yerindeyim. Yıllar önce sen gibi bir bisikletin yükü sırtımda. Nereden bilebilirdim? Ah nereden? Yokluk mertliği bozar baba. Yara, yara en çok kanarken yakışırmış acıya diyorlar. İçim almıyor girişleri, tükenişleri. Burada olsaydın şimdi anlatırdım. Bir kıza sevdalandım derdim. Ellerim, ellerim yine çok üşüyor baba. Martılar, martılar neden böyle siyah baba? Canım sıkılıyor. Zırhlı birliklere teslim ettiğin gün, yak bir cigara dişin kulaklarımda ağrıyor. Sen nasıl bir adamdın baba? Yüreğin ne kadar engin. Baba yüreğim kanıyor. Duman duman hasret tütör her yanım baba. Şimdi düşsem şu dalgalara boğulur muyum? Yine tutar çıkartır mısın baba? Yoksa duymaz mısın sessiz çığlıklarımı tuzlu sularda, İstanbul'da? Martılar, martılar siyah baba, martılar siyah. Çığlıklar gecenin ahengini boğuyor baba. Baba korkuyorum tuzlu bir yaşamın arasında. Martılar, canım babam, aslan babam, Bekir İnce. Martılar siyah baba, martılar siyah, martılar siyah, martılar siyah.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor. Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce.net adreslerinden takip edebilirsiniz.

dünyanın adamı değilim. İyi yerlerden gelmedim biliyorum. Ayaklarım çamurlu, gözlerim bulutlu. Hayatım iyi değildi, ne uğraştım olmadı.

can. Bir anda davul, bir anda ezan inlerken bense sonsuzla bir uykuya dalacağım. Sen gelinliğini giyerken ben kefene sarılacağım. Sen saadete ererken ben çoktan unutulacağım. Senin ardından dualar okunup sular serpilirken bense gözyaşları içinde uğurlanacağım. Batacak pirehe hem bir sevinç hem bir matem. Diyecekler neyin nesidir ki bu elem? Bir tarafta gözyaşı, bir tarafta gülen. Sen nazlı bir gelin, bense cansız bir beden. Sana mumlar altında kınalar yakılacak. Bana kandiller, dualar okunacak. Sana uzun ömür, mutluluk adanacak. Bana ise derin bir mezar kazılacak. Soracaklar düğün kimin, cenaze kimindir diye. Gözlerde yaş, sorular cevapsız kalacak. Merak edecekler böylesi görülmüş müdür diye. Dillerde çeşit çeşit fısıltılar dolaşacak. Birimiz ellere gelin, birimiz toprağa damat olacak. Birimiz ellere gelin, birimiz toprağa damat olacak.

0: karanlık güneşe, uyku şiirlere kadar sıcak değildir.
1: Üşüyor musun sevgilim oralarda? Karanlıklar korkutur hep seni. Şimdi yapayalnız ne yaparsın oralarda? Ve ben seni çok çok özlüyorum buralarda. Gülüşlerini özlüyorum, kızmalarını özlüyorum, ağlamalarını özlüyorum. Biliyor musun? Hatta küsmelerini bile özlüyorum senin. Kaçamak bakışlarını özlüyorum, haykırışlarını özlüyorum. Ellerimi tutuşlarını, gözlerime bakışlarını, göğsüme yatışlarını özlüyorum senin. Hep bir heyecanla gelip vururdun kapımı. Anlatırdın bana, durdurak bilmeden kurduğun hayalleri, rüyalarını anlatırdın. Gelinliğim şöyle olsun, böyle olsun derdin. Düğünümüz sade olsun, fazla masrafa gerek yok. Ayağımızı yorganımıza göre uzatalım. Paramızın hesabını bilelim ki doğacak yavrumuza bir şeyler bırakabilelim derdin. Hayallerini özlüyorum senin. Anlattığın rüyalarını özlüyorum. Işıl ışıl parlayan gözlerini özlüyorum. Biliyor musun, hatta senin tutumluluğunu bile özlüyorum. Al al olan yanaklarını özlüyorum. Dalga dalga savrulan saçlarını özlüyorum. Bal damlatan dudaklarını özlüyorum. Ben seni çok özlüyorum sevgilim. Olur olmadık mazeretlerini özlüyorum. Utangaçlığını, kıskançlığını özlüyorum. Yok yere çıkardığın kavgaları özlüyorum. Biliyor musun, hatta saçmalıklarını bile özlüyorum senin. Yokluğuna bir türlü alışamıyorum senin. Gökteki kuştan, yerdeki karıncadan korkar oldum. Aynalara baktığımda tanıyamıyorum kendimi. Kendimden bile korkar oldum sevgilim. Yaşanası değilmiş bu dünya. Seni kaybettiğimde farkına vardım. Sen benim için apayrı bir dünyaymışsın. Bunu ancak öldüğüm günün gecesi anladım. Ellerimi tut istedim, ellerim boş kaldı. Yatağıma uzandım, yastığım boş kaldı. Gözlerimle aradım, odalar bomboş kaldı. Yoktun ve bir daha gelmeyecektin. Ölümün gerçek olduğunu ancak seni kaybettiğimde anladım. Sanma ben yaşıyorum. Sen bir defa öldün, bense her gün ölüyorum. Ve seni çok özlüyorum sevgilim. Çok özlüyorum. Çok özlüyorum.

Can abim Arda Berk Akar doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım. Aslan abim ayrı olduğumuz ilk ve son doğum günü olacak inşallah. Kardeşleri Zor Bey Evren Dilmaç ve Hamza Topdemir'den Arda Berk Akar, Burakcan Bozkurt, Batuhan Kuşbuzu, Furkan Önsal, Bayram Taplak, Samet Pamukçu ağabeylerimize. Selam olsun, yol kararınca dönen namussuzdur. Her nasip de vaksine esirdir. Bir gün gelecek, bir gün kalacak mesajı var. Zor Bey'den Aslan ağabeylerine. Can ağabeyim Arda Berk Akar doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım. Aslan ağabeyim ayrı olduğumuz ilk ve son doğum günü olacak inşallah. Kardeşleri Zor Bey Evren Dilmaç ve Hamza Topdemir'den Arda Berk Akar, Burakcan Bozkurt, Batuhan Kuşbudu, Furkan Önsal, Bayram Taplak, Samet Pamukçu ağabeyimize, ağabeylerimize selam olsun. Yol kararınca dönen namussuzdur. Her nasip de vaksine esirdir. Bir gün gelecek, bir gün kalacak. Aslan ağabeylerim mesajı geldi Zor Bey Tilmaç'tan. Zor Bey Evren Dilmaç'a selam olsun. İstanbul'a giderken Murat abim dinliyorum. İyi yayınlar abi. Ferhat Şahbaz ve Kadir Ahmet Kaya sevgilerle abi, Allah'a emanetsin dedi kardeşlerim. İstanbul'a giderken Murat abim dinliyorum. İyi yayınlar abi. Ferhat Şahbaz ve Kadir Ahmet Kaya sevgilerle abi, Allah'a emanetsin. Siz de Allah'a emanet olun. Gözünüz yolda, kulağınız bende olsun.

Şehirler yanıp sönerken ve ben bir yerden bir yere hep sürüklenirken sen neredeydin? Sular çoğalıp boğulurken, şehirler yıkılıp ben altında kalırken sen neredeydin? Karanfiller kanıyor, ellerini sımsıkı tuttuğum sokaklarda. Karanfiller ağlıyor, sen gelirsin diye dilekler tuttuğum köşe başlarında. Ve ben

0: Bütün çiçeklerimizi boğulduğum hasretine feda ettim. Gözlerin görmez oldu da ondan bildim, görmedim beni.
1: Yandı gözyaşlarımız bir zamanlar çok dinlenilen ve beğenilen şiirlerimizden bir tanesiydi. Bir radyo kaydını sizlere özellikle dinletirmek istiyorum. Murat İnce yorumuyla. Açın radyo olan sesinizi iyice. Şiir bana ait.

Şehirler yanıp sönerken ve ben bir yerden bir yere hep sürüklenirken sen neredeydin? Sular çoğalıp boğulurken, şehirler yıkılıp ben altında kalırken sen neredeydin? Karanfiller kanıyor ellerini sımsıkı tuttuğum sokaklarda. Karanfiller ağlıyor sen gelirsin diye dilekler tuttuğum köşe başlarında. Ve ben bütün çiçeklerimizi boğulduğum hasretine feda ettim. Gözlerin görmez oldu da ondan bildim görmedin beni. Peki kulaklarında mı sağırdı? Sevdim seni diye avazımın çıktığı kadar bağırdığımda da mı duymadın? Yer gök inlemişti oysa, verem olmuştu ciğerlerim yokluğuna. Sesim yüreğime kaçmıştı, öyle ki canım çok yanmıştı be vefasızım. İnan bu kadarını beklemiyordum. Bir yerden bir ses muhakkak gelir diyordum. Sır oldun gittin uzaklara. Oysa ben bütün sırlarını öğrenmek istiyordum. Daha çok baştaydık ve sen yeni yeni açılıyordun yüreğimin hicran kıyılarına. İkimiz de çok küçüktük. Yolun bu yakasını bilmiyorduk. Acı ne demekti? Ya acılar denizi? Hiçbir şey bilmiyorduk. Tecrübesizdik. Ağababam boğuluyorduk. Sonra acımasızca, cahilce attık karanfillerimizi. Karanfiller yanıyor gittiğinden beri bu şehirde. Ellerini unuttuğun yere bir gelsen, gözlerini gözlerime kapattığın ve sesime ses olduğun o muhteşem akşamlarımıza bir dönsen, feleğin çarkını 40 yerinden kırarız. Bütün aşk öykülerini yeniden biz yazarız. Ah bir dönsen, yıldızlara merdiven atar, sonsuzla büyük bir yolculuğa çıkarız. Yolumuz, öykümüz kainata en büyük iz bükümü ve en büyük sır kalır. Artık şaşırt beni, ümidimi kestiğim noktada yüreğini al beni, artık sar sarmala beni. Sonsuza açılan pencereden düşmeden önce bir kere gör beni. Sular kararıyor vefasızım, sular boğazıma kadar hasret, sular sensiz dövüyor yüreğimin sensiz kalan kıyısını. Ve bu sular pek hayra alamet değil vefasızım. Issız düşlerinden uyansan ve hatırına gözlerimi koysan ne olur? Ne olur bir kere daha yanılsan, bir kere daha yansan, yansam ne olur? Hani diyorum kaç gün kaldı, kaç kurşun? Hasretin şarjörüne beni koymasan, seni koymasan, sürmesen o yolun içine ve sıkmasan ayrılığı kalbime kalbime, ne olur? Hani diyorum giydirmesek büyük sevgimize o beyaz karanfilleri? Hani kanatmasak, hani kırmızıya boyamasak hatıralarımızın baş şehrini? Gelmeyeceksin biliyorum. Ne desem çare değil biliyorum. Ve biliyorum sen bildiğini yapacak, bizi sonsuza kadar yakacaksın. Gözyaşlarımızın bir anlamı yok biliyorum. Biliyorum. Biliyorum yandı gözyaşlarımız o boynu bükük karanfillerin içinde.

0: Kent'in en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Eylem Gönültaş demiş ki selamlar. Mamak'tan Eylem ben. Selam değerli kardeşim. Eylem kardeşim, Mamak'tan Eylem kardeşim devam etmiş mesajına. Şöyle diyor. Bu mesajı duyduğunda bil ki seni çok seven bir eşin Eylem'in olduğunu unutma Eray'ım. Şartlar ve koşullar ne olursa olsun hep yanındayım. Seni çok seviyorum. Gecenin en güzel şarkıları Eray'ım için gitsin. Sen benim her zaman en değerlimsin belalım dedi Eylem Gönültaşı Mamak'tan. Bu mesajı duyduğunda bil ki seni çok seven bir eşin Eylem'in olduğunu unutma Eray'ım. Şartlar ve koşullar ne olursa olsun hep yanındayım. Seni çok seviyorum. Gecenin en güzel şarkıları Eray'ım için gitsin. Sen benim her zaman en değerlimsin belalım dedi Eylem Gönültaşı Eray'ına böyle seslendi.

ne güzel demiş üstad. Çok şey istemiyorum senden hayat. Biraz samimiyet ve biraz da samimi niyet. Düşünüyorum da bazen özlüyorum benden gidenleri, ölen sevdiklerimi. Artık işe yaramaz deyip çöpe attığım ya da başkasına verdiğim oyuncağımı bile. Ve ödediklerinin bir daha geri gelmeyeceğini bile bile özlüyorum. Sonunda hayat dersin, hayat. Sonra derin bir oh, oh, oh, oh çekersin ve bir cigar daha yakarsın. Hep yumuşak yanından vurur hayat seni. Ne kadar eksiltirsen eksilt, yine bir şeyler artar ve anlarsın ki hayatta

birinin yaşama sevincinin ölmesiymiş. Sonra derin bir oh, oh çekip dersin ki eyvah.

kıskanç. Mustafa ne güzel demiş değil mi? Çok şey istemiyorum senden hayatım. Biraz samimiyet ve biraz da samimiyet. Şartlar, şartlar bu. Bazen kal denmez gidene. Giden gider, hayat devam eder. Ey hayat, ben senin her şeyini gördüm, tattım. Gözümün içine baka baka, yalan söyleyenini de gördüm. Onlar konuştu, ben sustum, güldüm geçti. Ve ben onların sadece cahil cesaretlerine hayrandım. Sonra yine bir sigara daha yaktım ve dedim ki çok şey istemedim senden hayat, biraz samimiyet ve biraz da samimiyet. Dediler ki ölüyorsun. Dedim ki eyvallah. Dediler ki canın üstüne pazarlık var. Dedim ki inadına eyvallah. Dediler ki yolun sonu. Gülümsedim. Ve dedim ki her şeye rağmen eyvallah. Hani derler ya, deli gönül çerçevede olduğu gibi bakarsın etrafına. Yürekten akıp gidenlere, bitenlere. Ama ahım da var önemini yitirenlere. Herkesin vardır kimsenin bilmediği ama içinde yaşattığı bir hayat. Dedim ya, hayat bu. Ne zaman, nerede biteceği belli olmaz. Bazen vedalar ağır olur. Zaten vedalar hep ağır olmuştur bende. Hep ağır. Bu gece aldım kalemi elime. Seni yazıyorum er karesinde son kez hayat. Ve ahdım olsun ki kelimesi kelimesine, cümlesi cümlesine okutacağım seni hak edene. Üstadım dediği gibi, ulan hayat, vicdansız hayat, ulan hayat, çok şey istemedim senden hayat. Biraz samimiyet ve biraz da samimi niyet.

Evet, yavaş yavaş geceyi bağlıyoruz arkadaşlar. Herkes aklını helal etsin. Bugünlük de bu kadar. Hayırlı mutlu bir gece diliyorum hepimize. Yarın akşam saat 19'da yine yeniden kentin en özel istasyonunda bu frekansta Murat İnce ile uzun ince yolda buluşmak dileklerimle. Dua eder, dua bekleriz. Yayınımız sona erdi. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.

bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en güçlü şekilde yaşandığı özel günlerdir. Ancak trafikte yapılan küçük bir ihmal büyük acılara yol açabilir. Bu nedenle lütfen hız sınırlarına uyalım, emniyet kemerimizi mutlaka takalım, direksiyon başında telefon kullanmayalım, yorgun ve uykusuz şekilde araç kullanmayalım. Unutmayalım, en güzel bayram, sevdiklerinize sağ salim kavuşabildiğiniz bayramdır. Bu vesileyle aziz milletimizin ve tüm radyo, televizyon ve basın camiamızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlık, huzur ve güven dolu nice bayramlar diliyoruz. RATEM, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği, Vedat Gündoğan, RATEM Başkanı.